0: her alanda ve her konuda. Seni kocaman öpüyorum. İyi ki varsın.
1: Radio Störfunk. Einfach anders Radio hören.